Ayrıca kafeteye gittiğim saatte de Kayıp Erkeği Show kafeteye ve Zingir FM Düşünün ama diye Mutlu Sağda Sağda Camil.